yayında gerçekleştirir. TNSKX Radyo Drone. TNSKP Radyo Türkiye YTDA. TNSKQ Radyo Drone. TNSKA.